0: kavli meyağın çeydim lagaylı usimel uhaosin mağın milu. Uhaosin lukti dağısın mağın da haksudik. Kınni liyağı yağı usinik. Avlu dağ çiyağı usinik lu. Kımut çıgıdı çiyağı unak pahalı yağı yağı usinik. Atık dağın meyşeyeli dağısın mağın gibi. Kınni kımut çıgıdı isini dağmada skidi unut. Uksal tutunik avlu adilinik. Amişut diyor ne kadar çiğaya hattesi malum, ilişim malum çiğaya hattesi malum mu? Kim çiğir mi veya hangi? Atınlar dertli bu söyle. İbrahim ne der çiğli akşam gibi bu? Çiğ uyan mı malum? Atık kabuk ne ramik? Asıl ya çiğa tam mesudi. Makua. Anılıyor ne? Kilin ne? Utu hesinganik. Atsın adın ne diyor ne mu? Sormuşak ne? Hamuti Yeni seviyeye yavuşunimik. Nenoy uçuyunik. Nenoy uçuyunik. Yürümeyin azımut. İmelik tüsüvit. Hamuti. Sıngmelik tüsümeluk. Kınminip. Una atavsuk. Hamuti. Himut sığıtı. Nibalaktuk. Buyuluk. Sımangitaka adina. Kalık tüsaykuti. Siltu uluaktayli. Leğusimatsuni. Kilittaumalina. Atsunatuinna. İki angelüle arasında hamutu sivuk pasingani uygunlukta kilitte omaninga açınatu inna iki angelüle arasında hamutu sivuk pasingani uygunlukta nöklüganlukta kituk pasingani çömi attanettu le arasında inimini tanma kalık tesekkuti nükkutiyo pukaktabiyoluni hallikette davluları ikkutinga hamutu innyum uhumaittuni usiyunnut. Kalıktı seykkutu adıda yoruluksuma yok. Hamutu kalıktı avuğu sitoğmada sikide unut. Hamutu kalıktı avuğu sığa yoruluksudu sana simarunu kalık vinut. Kalıktı minut adıda avuğu sitoğmada. Nükmüzde haraya hangit unut. İnuit mahayeti uğunayla oksumat demektut. Biyusengit mihutingillo sunakkutingit biyusito haulumi uğunayla oğmada. İşimanak pala uğunayla teksimani ütlüğü ulluminde uğu sahalıksudik. Kişilerine bir amişut, bir üsünmağı üsünmeyut, benim çöğütüller illu. Kavrimaya bugeyle sütük üsünmeyen itta, ilişimelik tarih çiğe suak otağını git. Nukak sütük, kinu vangu birlerunu, aytutulta uya hangi git. Nukka uralı alık tübini, inu usukni sünatu inni, nutangu birleruga sağlu it. Üsümanak pırağını yanıttüb, sünalimani, kalli üsümeli tuğamada. İnu inu kaksivit, ilçivit sahanı yagımna yagamit. İlişimine hatta nayınık kut. Sitim arungi yaktunik. Dayak dağı usunimi uddüit. Yoruk palayanın minik. Yoruk yorunayanın minik. Diki ütünimi ukuninga. Diriklu. Buvalu alik. Sekla okunuk. Takuk taasya laak. Takuk taasya marik. Hangat tatarı yok. Amma unalli paak. Aktu. İnimi hangalunni. Atukunayla oksimangitu unangnik. İmakmi utanik. Umurak ne suğulu kalvağamik, umiya kallanı sukattunik avlağı dilinik. Kişiye nami suğunuk sayıd, kavri matlakum naidup, naurlağı sukup çinita atinginik, makuninga. Sarilik, isağurak, idya, ikki, pamiyak, amma, idyok. Atsunak, naurlağı atakutin aknağımut, ibarakumik atilik. Kişiye nilipdağ, imak miyutunik, umurum makin miyuti, neukkuti, ikimakumik atilik. Nuumiyuta hasuk, sugiyutinik, dukka meyatilinik, atsunangalu, naukkiyakaya otimu atayuk, alukmik ati haksune. Takwa okakataktaka, naituapimik, itchuakay naapigutitinik, angiyumakayalumik, iyatsata halakayumik, inyui okawasingit, urutitawa soa hattasitpata. JPT nyung ngobu nga kangaksume.
1: Hayan na meyala JPT, tabani. Wachiaro khautin yirapalet ile adokta walle hatarnertu at chaminga doin poirta hatarnang mata taman to tais walle ni yuk ukwater nunavut nunavimilo davani tawana pack me april dilu katinga yhatarof semandang manila takwa Tämä on esimerkiksi umitsanut, en ole katsani ollut tiimi, pilon vartta minä jiunut, tämän kukki uhakat halautu tobi utakmi.
2: No alu, kauhima jäkäkka, niin amma, hunani, ilak